0: Ah, ja.
1: Itiwinyo. Iyibiyibi. Kay all radio keken. Piyom yekere werkwaro.
2: Mar me pacho.
1: Itiwinyo all radio.